0: becak, Bu.
1: Iya, Din. Antar ibu ke pasar ya.
0: Iya, Bu. Ayo naik, Bu.
1: Hati-hati ya, Din.
0: Iya, Bu.